ve çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.

0: Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
12: It Turkiye hangia radioya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен гонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye. Gidere di Amuriye Türkiye.
0: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: It Türkiye hangia radioya? Oldu Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hazır Ankara vakti çüştünkin saat 1, Ürümçü vakti çüştünkin saat 4. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışlarımızı her günü Ankara vakti çüştünkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti çüştünkin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzun internet sahipsi www.tr.net/tr yansızlık uygur adreslar arkalık bir vasıtanlığa alayısla. Anlayışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 6'dan 7 geçe, Ürümçü vakti etigen saat 9'dan 10 geçe boğan aralıkta sünni emrah ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle Yeni İran'ın tüncü çarıkı Yıldızlar'dan Yanırgan Sada ve Nakşı Müzik Katarlık programıyla bab olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bolumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamil Can Kaşıgari riyasetçilik kılımın.

Hürmetlik radio anlıkçılar, hem de haberli anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmurlar tövendikçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıla Bayramı'nı tebrikledi. Erdoğan, küçlük Türkiye'nin kuruluşu da anılarımızın en çoğun hissedar işgeliğini bilimiz ve kaderlik anılarımızın tırışçallığı bilen Türkiye eseri gayemizge yitidigallıkımızga Çin dilimden işinimen digen uçuruna emberledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıla Bayramı münasebeti bilen yazma uçuru ilan kıldı. Erdoğan uçurdu mündak dedi. Mehriballıkı ve pidakarlıkı bilen hayatımızı yönülüş beğen anılarımızın, cemiyetimizin asaslık türkü boğan ailemizin Anıla Bayramı'nı en samimi hissiyatım bilen tebrikleymen. Cennet anılarının putu astıdır diyen hikmetine üzgü şuar kıyan büyük bir medeniyetin azaları bulu süptümüz bilen anılarının ecir mehneti ve terişçallıkını her vakit peşimizde taç kılımız. Ulanın paravallıkı ve hatırcamlıkı üçün hizmet kılımız. Küçlük Türkiye'nin kuruluşu da anılarımızın en çoğun hissedar işgeliğini bilimiz ve kadirlik anılarımızın tırışçalıkı bilen Türkiye esir gayemiz giyitidigallıkımızga Çin dilimden işinimen. Erkandak mediye ve hürmetke en layık boğan anılarımızın Anıla Bayramı'nı kutluklaymen. Ahiretki sefer kıygan barlık anılarımızın mu rahmet ve minnettarlık bilen esleymen. Hürmetlik radyo anlıkçıla Erdoğan, Türkiye orunanmagan bir Avrupa kurulması çalıkagan buludu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Avrupa İttifakı aza buluş musabistiki stratejik mühimliğin tekitlep Avrupa İttifakı'nın Türkiye'ye boğan ihtiyacı Türkiye'nin ittifakı boğan ihtiyacının köptür. Gelgüsü de bu ihtiyacı tekama aşıdı dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. May Avrupa Bayramı münasebeti bilen ilan kıygan uçuruda Avrupa İttifakı'nın asasını sağan Şoman Hitapnamesi ilan kılınan 9. May Avrupa Bayramı'nın dinçlik, hemkarlık ve üzere hürmetke asaslanan ortak kelgüsü berpa kılış nişanının konkret bir ifadesi geldiğini bildirdi. Erdoğan, Avrupa İttifakı asaslanan kaidelerinin bugün köp tereplemelik kriz ıslahı bilen bir vakitte eğer sınakı düşkülü vatkallıkın tekitlep mündak dedi. Avrupa İttifakı'nın asasını sağan Şoman Hitapnamesi ilan kılınan 9. May Avrupa Bayramı, Avrupa İttifakı'nın simvollarını bir buluş bilen birge, kıtamızda tinçlik, hemkarlık ve üzere hürmetke asaslanan ortak kelgüsü barpa kılış nişanının mu konkret ifadesidir. Bunun 76 yıl ilgili asaslanan Avrupa İttifakı asaslanan kaidele köptereplemelik krizle bilen eğer sınakı düşkenmekte. Yerşar karakterlik tesiri his kılınavatkan uruşla, siyasi krizisla ve iktizadi kinçilikla Avrupa İttifakı'nın tekemeken korsak ve birleştiği güç siyasetlerinin yürgüzüşüne ciddi tekazza kılmakta. Avrupa İttifakı namzatı boğan Türkiye bu musabının asaslık ve vazgeçküçüz terkibi kısmı buluşunda onlaştırmakta. Bugünkü günde Türkiye üzgütü kişilik oranını anmağın takdirde Avrupa kurulmasının çala kaldıgallıkı, krizislerini başkuruş iktidarıga acizlik görüldüğallıkı inektir. İlgirme bayan kıyınımızdek Avrupa İttifakı'nın Türkiye'ye boğan ihtiyacı, Türkiye'nin ittifakı boğan ihtiyacının köptür. Kelgüstü bu ihtiyaç tekama aşıdı. Türkiye buluş süptümüz bilen

Vədiqi və bağqılış prinsip əsası da toluq əzalıq nişanı bilən Avropa İttifaqı bilən boğan münasibətlərimizini öz ara mənbət yetkizüş çüyəncisi bilən ilgir sürüş iradımız var. Bu səmimi iradının Avropa İttifaqı tərpidimə görüstülüşün kütümüz. Bu qaraşla bilən 9-cu may Avropa bayramının ortaq coğrafiyamızda dinçlik, xatırcamlik və həmkarlıqı vəsili buluşun tüləymən. Fukralarımız və barlıq Avropa xalqlarının Avropa bayramını təbrikləymən. Hürmetlik radyonluqçuda, Cumhur Reis Erdoğan, Arab Birleşme Xelifeliği Emiri El Nahyan bilen tılpındı görüştü. Söhbette Türkiye bilen Arab Birleşme Xelifeliği iki taraflık münasibetleri, rayonluk ve yarışarı karakterlik meseleler müzakir kılındı. Cumhur Reis Erdoğan, iki devlet oturuşta soğuda, energiye ve bekaterlik sahalar katarlık nurgun meselelerde hemkarlıkını terakki kıldırışka ehmiyet birdiğallıkını ifadildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arab Birleşme Halifeliği Emiri Şeyh Muhammed bin Zeyd El Nahyan bilen telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlık Mahkemesi Uçur Alak İdarısının İctimai Taratkı Hesabı'nın ilan kılınan bayanatka saslanğanda, söhbette Türkiye bilen Arab Birleşme Halifeliği'nin iki taraflık münasebetleri rayonluk ve yarışarı karakterlik meseleler müzakir kılınğan. Erdoğan, İran bilen Amerika oturuştuk dokunuş müsabisi de rayında körülüvatkan kinçiliklerinin kişini əpsizlandırdığallıqını, Arab Birleşme Xelifeliğinin igilik hukuki ve bexaterlikini toluq kollaşını davamlaştırdığallıqını bildirip, yüzbəgən ziyalla sebəbidin hal soru deyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin münasuvetlik devletle bile alakı kılıp, Amerika bilen İran oturusunda diplomatik hel kılıç çağrısını berpa kılış için tirişçallık göğüsü vatkallıkını, rayonunun bexaterlik ihtiyacını kandırış için tihim köp diyalog ve emkarlıkının zorluluğunu bayan kıldı. Hürmetlik radyonluqçular, Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan Hamas vekiller ümkü bilen görüştü. Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan, Şura Meclisi'nin reisi Muhammed Derviş rehberlikedeki Hamas vekiller ümkü bilen görüştü. Fidan, Palestin halkının Gazze'den ayrılışını maksat kıyan kademlerge Türkiye'nin katli karıştırdığallıkını tekitledi. Taşkı İşler Ministerliği menbelerlerinin ilimgal melumatlığa asaslanğanda, Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi'nin reisi Muhammed Derviş rehberlikedeki Hamas vekilleri ümkü bilen görüşken. Uçuruşta Gazze'de uzun müddetlik tinçlik ornutuş için davamlaşı vatkan hizmetle, Gazze'ye insanperverlik yardım yetkiziş için ilip birli vatkan faaliyetle ve rayondaki başka terakiyatla müzakir kılınan. Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan, rayındaki uruşunun Palestin meselesinin unutulup getişeki sebep bulmasılık gereklikini, Türkiye'nin Gazze ve Garbi Kırkak'ta İsrail'e keltürüp çıkagan paciyelerini halkara cemiyetinin kün tertipi tutuşunu davamlaştırdığını bildirdi. Minister Fidan, İsrail'in Gazze'deki mevcutluğunu aşırışı ve Gazze'ye ihtiyaclık boğan insanperverlik yardımlarının rayonu yetip bir şeyi toskulluk kılışının kobul kıyılı bulmaydığını kayıt kıldı. İslam devletleri Katarlık, Palestin'i kollaydıgan bağırlık devletlerinin, Palestinliklerinin haklık davasını kogdaşını davamlaştırış gereklikini tekitleyen Minister Fidan, Türkiye'nin bu yönelişteki tirişçallıklağı davamlık başlamçılık kıldıgallıkını bildirdi. Türkiye'nin Palestin halkının Gazze'den ayrılışını nişan kıygan herkanda kademge karşı katilik veren küreş kılışını davamlaştırdıgallıkını etti. Hürmetlik radyonluqçular, Yaponiyanın yakınki aktif diplomatiyası Xitayni qattıq endişege salmaqta. Xitay Yaponiyanı Hindi Tinch Okean strategisi dairesinde hərbi kengayimçilik qilish bilen ayıpladı. Xitay Müdafiye Ministerliği bayanatçısı Yaponiyanı guruhla ara toqunuşunu küşkürtüş bilen ayıpladı. Yaponiya Xitayning bayanatı qarta hiç qandaq inkas qaytumidi. Devlet taratqılarının xabirge qarğanda Xitay Yaponiyani rayonluq bexaterlik hemkarlıqı şundaqla erkin ve uçuk indi tinç okean strategisini hərbi kengayimçilikning bir niqab süptüde işletiş bilen ayıplab, Tokyo'nun hareketlerinin rayonluq tinçliği ve muqumluqıga tähdis saldıqallıq haqqida agahlandı. Global Times'ın şembi gündeki xabirge qarğanda Xitay Müdafiye Ministerliği bayanatçısı Jiangbin, Yaponiya Baş Vaziri Sunai Takaichi'nin bexaterlik münasuvetlerini küçeytişin nişan kıygan Avustraliya ve Vietnam ziyaretlerine karta Tokyo'nu guruhla ara tokunuşun teşvik kılış bilen eyipildi. Atalmış erkin ve uçuk hintinç okuyan ve bexaterlik hemkarlık bahanesi bilen Yaponiya etki emeldarla guruhla ara tokunuşunu küşkürtü vatıdı ve küçük çembereklerini şekillendirü vatıdı dedi. Ve Jiang sözünü mundaq

anlaştırdı. Bu başka devletlerin stratejik bihaterliki ve menfaatliki diye yetkizdi o hem de Japonya'nın her bir terakkiyata koyulgan çekilmelerden kutuluş için bir bahane bulup kalıdı. Biz bununla katli karşı durumuz. Can yana Japonya'da devletin uruş dinkinki tinçlik asas kanununu tüzdü şakkıdaki çakırıklarını tenkit kılıp bu hıl kademlerinin yoşurun her bir küçü iştin aşkara uruş teyarlıkaya karap vuruluşunu eksettirdiğallıkı dedi. Beijing Yaponiyada evcağan neo-militarizm yeni erbi merkezcilik deb tasvirlagan ahvalının Asiyadaki tinchlikka qarta ishiyotgan bir tahdid ekanligidan ogohlantirdi. Jang aloqador davlatlarni guruhlarga bo'linish ve lagerlar to'qinish paydo qilishini to'xtatishga chaqirdi. Yaponiya ve Filippin mudofaa ministrlarining mudofaa hamkorligini kuchaytirishga va'da bergan yig'inqa oliy darajali uchrashuvga bo'lgan Xitoy mudofaa ministrligi bayonotchisi Yaponiya ve Filippindagi ba'zi siyosatchilar dengiz masalalarida xato qarashlarini ko'ptirib, Xitoyga qarshi asossiz ayiblashlarni qilmoqda. Xitoy bu ahvoldan to'liq norozi va buning qat'iy qarshi turdi dedi.

haqqında özlərge uxturuş qıyğanlıqını bildirdi. Adalah təşkilatının bayanatıda İsrailiyanın İçki Bir Xətirlik İdarisi Şempit'nin Adalah Qanun Qorupsuğa Braziliya Pufrası Tiago Di Avila bilen Tigi Pelestillik İspaniya Pufrası Seyf Ebu Keşik'nin gün işçidə qoyub verildiğallıqını bildirgelikini yazdı. İsrailiyalik dairlə Avila bilen Ebu Keşik'ni Köçmeliler İdarisi tapşırıp verildiğallıqı ve bu kişilerin devletin qoğulab çıxırılığıca nazarat asılı tutulduğallıqımı bildirildi. Bir Şibadiki bir İsrail'e Rallılık Sot Mahkemesi Çarşamba günü Kişilik Hukuk Teşkilatı Adalah'ın faaliyetçilerine karşı nazaret müddetini uzartışkı kaytuğun narazılık erzini ret kıyan idi. İsrail armisi 30. April günü Korşa Vastetki Gazze'den tahminen 600 deniz mili Iraklıktaki Grisya'nın Girit Aralı için denizde dünyavi Samut flotuğa hücum kıyan idi. İsrail'e 2027'in bu yan Gazze'ye eğer kavşa yürgüzüp gelmekte. Rayondaki 2 milyon 200 kişi açarçılık girdabığı verip kalan nehvaldı tutmakta. Hürmetli radyonluqçılar, Putin Rusya'nın Slovakya'nın energiya bilen təminlişi üçün hemme işini kıldıqallıqını etdi. Slovakya başveziri Robert Fico Moskova'daki hatırlaş mürasımları katlaştı. Rusya bilen energiya münasibetini küçeytiş ve iki tereplik hemkarlık kurulması mukumluq ve şeriklik meselelerini müzakir kılış üçün Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen görüştü. Rusya Prezidenti Vladimir Putin şembi günü Kremlda Slovakya Başveziri Robert Fico bile ötküzge uçuruşta Rusya'nın Slovakya'nın energiya ihtiyacını kandırış için hem işini kıldıqallıqını etti. Slovakya, Avrupa'da yenil Rusya'dan nefit ve tabi gaz sitivli vatkan az sandık devletlerinin biridir. Slovakya, Sovyet İtbaqı tarafından kurulgan Durujiba nefit turubu yolu arkalık Rusya'dan nefit sitivalıdı. Tabi gaz bolsa Türk ekimi turubu yolu arkalık devlet getip kirdi. Fico 2. Dünya Urşı'da Sovyet İtfakı'nın Nazist Germaniyası üstünün kazanılan kalbisini hatırlaşıcı ötküzgen Murasım'la katlaşı üçün Moskova'a gelgen idi. Putin devlet televiziyası dilan kıygan bayanatı da Fico'a Slovakya'nın energiya menbeleri ihtiyacını kandırış için kolumuzdan kagandan hemisi kılımız dedi. Rusya devlet taratkıları ilgiri Fico'nun paratkı katlaşıdıqallıqını haber kıygan idi. Avrupa İttifakı gazı Slovakya Rusya bilen boğan siyasi münasibetini saklap kılışkı terişmaqta ve özünün ul eslerlerini muşu menbelerine asasen Kurgallık için Rusya teminatının vazgeçişinin bekli kımmet küçüldü kallıkını ilgir sürmekte. Hürmetlik radyonluqçılar, Pakistan'da bomba ucumu ve tokunuşlarda o işki sakçı öldü. Ucum dinkin tartılgan körünüşlerde etraptaki bir binanın harabilik aylan kallıkı, tam kaldıkları köygen harabı parçaları ve parçalınıp ketken abdumobullarının bağlıkı körülüdü. Sakçı dairleri Pakistan'ın şimalı garbetki bir sakçı dairesine bomba kaçılangan abdumobullan kılıngan ucum ve onun dinkin nah meydanga yardımge mangan sakçı kadımlarına kartılgan ucum neticesi de kem digen de oşk kadımının ülgelikini ilan kıldı. Şembi günü yüzbegen hücum dinkin tartılgan körünüşlerde binanın harabilik kaylanıqallıqı tam kaldıkları köygen harabı parçaları ve parçalınıp ketken abdumobullarının etrafı çeşilip ketkenlikleri görüldü. Sakçı meldarları Saccad Khan yekşembi günü ilan kıygan bayanatı da veyran kılınan sakçı idarisi binasının oşk sakçının cesti çıkarılgallıkını üç kadımının bolsa terik aletle doktorhanı yetküzgellikini etti. Kimlikin aşkarlaşını kalmayan bir sakçı emeldarı, kurallık unsurlarının aldı bilen partlatkuş kaçılanan bir abdumobil bilen sakçı idarisi binasına bisip kirgellikini. Andın bina içine girip kalan kadımlığa uç kırışkı başlıkallıkını etti. Sakçı emeldarı, başka kanun icra kılış güçleri sakçılığa yardım bir iş için evetilgen idi. Ama terörçüler ulağa tozak kurdu ve bazı talap etlerini keltürüp çıkardı dedi. Sakçı menbeleri kurallık unsurlarının hücumda uçkusuz ayrıplarlarını mı işletkenlikini bildirdi. Kutkuzuş organları ve ammavi doktorhalları dava ciddi kutkuzuş abdumobulları nah meydanına itip geldi. Dairle Bannodiki devlet doktorhanları da ciddi alet ilan kılınganlıkını bildirdi. İttihadı Mücahidin deyip atıldığan bir kurallık grupa hücumun mesuliyetini üstü kaldı. Bu kurallık hücumla Pakistan'ın Afganistan çigirastaki tokunuşlarını kaydının evic aldırışı mümkün. Fevral ayında İttifaklaştığın düşmenge aylanan iki taraf oturuşta yakın kıyılardan bu yankı en şiddetlik tokunuşlar yüzbegen idi.
İslamabad dairleri Afganistan içindeki hava hücumlarının kurallık unsurlarının bazılarının nişanlı kallıkını etti. Şunodun bu yan tokunuşla azaygan bulup çigra

Kaboyda andı sandı sürgülü şeyler yüz verdi. Ama resmi bir uruş doktuş gelişimi tüzülmedi. İslamabad, Afganistan tüpürkünü Pakistan'da hücum planlaş için işlete vatkan kurallık unsurlağı panahkah temelledi edip Kabul dairelerine eyiplep genmekte. Taliban bu eyipleşlerini red kılıp Pakistan'daki kurallık hareketlerinin bir içki meselesi kellekini bildirmekte. Hürmetlik radyo anlıkçılar. İsrailiye İran'a karşı uruşunu kollaş için Irak'ta mehbi bazı kurdu ve onu baykıgan askerlere hücum kıldı. The Wall Street Journal'ın haber kılışçı İsrailiye Amerika'ya malumat bergen asasta Irak'ın çöllük rayonunda mehbi bir herbi bazı kurgan ve bazını baykaşka azlı kalan Irak askerlerine havadını hücum kıygan. The Wall Street'ın haberi karaganda İsrailiye İran'a kartılgan hava hücumlarını kollaş maksidinde Irak'ın çöllük rayonunda mehbi bir herbi bazı kurgan. İsrailiye güçleri dokunuşunun destepki mezgillerde bazını baykaş aldırtılgan Irak askerlerine hava adını hücum kıygan. Gizit'in haberi asaslanganda bu baza aldınkı bazı uruş bil başlanıştın sel ilgiri Amerika'nın haberi ba ama Irak hükümetinin haberi yak testiği bulmagan halda kurulgan idi. İrak devlet taratkolarının bir padıçının gumallı garbi faaliyetlerini küzetkenlikini haber kılışı bilen Irak askerleri tekşürüş başlayan ve baza Mart ayının 5'de aşkarlanışı azlı kalan idi. İsrail'e Irak güçlerinin bazıga yetip bir işin tosuş için havadın hücum kıygan. Bu hücum bir Irak askerinin hayatını ayrılışı sebep boğallık için Irak hükümet terpidine iplendi. Irak Birleşme Hareket Kumandallık Mehkemesi'nin muavun kumandanı Kays El Muhammed abi devlet taratkuluğu belgen bayanatı da bu pervasız hareket hiç kandak maslışış ya ki testiksiz ilip verildi dedi. İsrailiye kuşlarının bu bazını İsrailiye hava armiyası üçün bir eşya abort merkez süptü işletkenliği izleş kutkuş etletlilerinin bu büyüge uğurlaştırılgalık haber kılındı. İsrailiye armiyası bu haberi karta hiç kandak inkas kaytumudu. 28. fevraldan bu yan rayıllık ciddiçilik şiddet bilen küçeydi ve İran'ın üç ilişiğe hem de Hormuz boğazının takılıp kılışığı yol açtı. 8. aprilde Pakistan'ın vasıtçılık kılışı bilen uruş toktuş gelişimi yol koyuldu. Ama Amerika Prezidenti Donald Trump kendince inek bir vakit belgelemeyen halde uruş toktuş müddetinin uzartılgallığı nece kaldı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberler aldınlar.

TRT Uyghurçunun hörmetli klasmelleri, Irak Kardalladın, Şamal elip gelgen bir evaz bilen bugünkü programımızla başlayımız. Topraktan eslimisi Bağdur deydi. Her bir kademde ütmüşün eksisadası, her bir köyde bir milletin yürek sokuşu yuşluğun bulurdu. Manı bugün aşı eksisadanın izini koğuluşup, Uttur Asya'nın kademi coğrafyası diye şavatkan, sükut tuturgan dek körünsümü ameliyat sadası Çunkurluk'tan götürülgen bir halkın evazı kulak salımız. Karkalpak Türklerinin evazıga. Kini undakta dıktanla anlatışımızda bolsun. Bir halkını çünüş için ula yaşavatkan coğrafyaya karış gerek. Çünkü coğrafya pekat bir cahil emez. Belki yine takdirdir. Karkalpakla tarihten buyan Aral Deniz etrafı da bugünkü günde bolsa köpünce Karkalpakistan zımını da hayatını davamlaştırıp gelmekte. Bu zımınla bir zamanlarda suunun berkiti bilen tolgan, belekçi kemeleri kırgaklarda nakşı etkan, köç yolları ve kervalla kesişken bir diyarıydı. Ama vakit hemen nesini özgertkendek bu coğrafyanımı özgertti. Aral'ın tartılgan suları pekat bir denizlenemez, belki bir halkının eslimlerini mi kurtu etti. Ama Karkalpak halkı hoddu kurup getken köylünün tüvüde yanalı yoşurun kalan tuzdek öz mavcutluğunu saklap kılışını bildi. Köçüştü, karıştıdı, unutup kalmaslık için sözleşin davamlaştıdı. Çünkü ulanın medeniyeti eğiz tili en-enisi bilen yetküzülgen bir hazinedir. Her bir elleyin akışısı, her bir matem küyü, her bir çöçek, ütmüştüm bugünkü kaldığıgan amanatı idi. Karkalpak ismi yani Karabok diye mennini bildirdi. Bu isim fakat bir

jimnilemez. Belki yeni bir kimlik ne kisettirdi. Qarqalpaq, ulan tarixdan buyan kötürüp gelgen gururu, karşıtırış küçü ve təbəlikinin simvoludur. Aspanın astıda sozulgan çeksiz kırlada aşı Qarqalpaqla xuddi bire bayraqqa oxşaş qat kötürgen idi. Qarqalpaq Türkleri, Türk dünyasının Oğuz ve Kıpçak tarmakları kesişken noktudaki bir xalqdır. Tili Türk tilleri ailesi gibi mensup olup, hususen Kıpçak grupusunun alaylılıkını üzgün mücessimleşge dögen. Bu tıl fakat alak kurallı emez, belki yine eslime makamıdır. İçi de dastallığa yoşulunan, matem nakşıları pinhan tutulgan, duala ek sada verip yanratkan bir makam. Ulanın medeniyette köçmenlik turmuşunun izlerini üzgün mücessimleşgen. Ulanın yurtları, yani kigiz çidirla fakat panahlık cahili emez. Belki bir hayatlık felsefesinin konkret şeklidir. Çember şeklindeki düzülüşü bir kainatka vekillik kıldı. Otturstu inip tuğan ot bolsa hem ısınışını hem itibaklıkını bildirdi. Her bir yurt bir ailenin yürüki, her bir yürek bir medeniyetinin toşuğuşusudur. Qarqalpaqlarının enenisi de tabiat bilen boğan münasuvet intayın çınkır bulup, şamal ulanın dostu, su ulanın eyniki, tuprak bolsa anısıdır. Şun ulanın her bir senedi de tabiatının izini görüş mümkündür. Tokumçuluklarda dolgun nuskuları, müziklerde şamalının evazı, sahne senetlerde bolsa köçüş yollarının hikayeleri mevcut. Bir halkını düşünüşünün en güzel yollarından biri onun senetine karıştır. Çünkü senet eğitip belgeli bulmaydığını sözleydi. Görünmediğini köstüp birdi. Qarqalpaqlar için bu senet fakat bir ifadeyle şekilde ibaret emez. Belki o bir karıştırış ve esleş ve bir mevcut bulup duruş şeklidir. Tokumçuluk seneti Qarqalpaq medeniyetinin en kadimi ve en bay sahalarının biridir. Ayallarının kollarda callanğan gilemle, palasla ve keştile fakat bire boyumla emez. Belki her biri bir hikayedir. Her bir nuska bir mennini bildirdi. Bir nakış bir toy eslimsini, bir rang bir yokutuşunun dert elemini sözleydi. Kızıl rang hayatlık energiyasını, kök rang asmanın çeksizlikini, kara rang bolsa tuprağının çunkurluğunu simbol kılıdı. Bir ayal Qarqalpaq bire boyum tokuvatkanda emeliyette üzünün hikayesini keştileydi. Asta asta sabır ve muhabbet bilen tokuydu. Şuna her bir tokulma boyum şahsi boğandak kolluktuk bir eslimin olma bahçısıdır. Ötmiştin kelgisi sözülgan körünmez bir kövrükke okşaydı. Müzik olsa Qarqalpaqlarının ruhidir. Ulanın müzikisi de hem bir yalğızlık hem bir karıştırış mavcud. En mühim çalgı esbablarından biri boğan dutta iki tarlık, süzülüşü bilen addi bolsa mı ama çunkur bir avaz çıkırdı. O avaz bazıda bir köçüş hikayesini sözleydi, bazıda bir muhabbetinin imkansızlığını. Qarqalpaq müzikisi de Cirav deb atıldığan ozanla, yani halk şairleri, moyum orunda durdu. Bu ozanla dastallarını iğizce halde evlattın evlatka yetkizdi. Ula fakat birer senetkarlı emez, belki birer tarihçidir. Çünkü ula sözlep begen her biri hikaye, bir halkının ötmüş gün orçu çıkıp durdu. Örmetlikten şarçıla. Bir halkının medeniyeti onun ötmüş bilen kurgan, reştisi bilen birge, kelgüsüge kaldığıgan izler bilen mu ehmiyetki ige. Qarqalpaq Türkleri barlı kıyınçılıklağı karmay medeniyetinin yaşın tişini kolu keltügen bir halkdır. Bugün zamanıvi dünyanın tesiri bilen nurgun en enle özgergen bolsun mu, ulanın ruhi yenili şubiti sakılınıp genmekte. Belkim Aral Denizi Kona hevitini yokatkan bolışı mümkün. Belkim köçüş yolları emdi Kona haltıdı bulmasılıkı mümkün. Ama Qarqalpaqlarının evazı yeneli yukulu götürülüp durmakta. Tokumçılık senetlerde, müzikelerde, sahnelerde. Biz bu evazlarını anlayan süre ulanın hikayesi kişilik bulumuz. Bugün Şamal ilip gelgen eni şu evazlığa birlikte kulak saldık. Belkim bir kigiz cedirinin içi de, belkim bir dutlarının tınışı da, belkim bir gilemnin nakışı da. Ama hem ya da okşaş bir nesib aydı. Yıldızladın götürülgen bir sada. Kinki bölümde başka bir coğrafyanın, başka bir halkının hikayesi görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her xil rengdar programmalı. Şundakla bir-birinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

Dinleyiciler, bizi dinleyen herkesi Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinleyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalgası ve trt.net.tr ünvanında internet vasitesiyle de dinleyebilirsiniz. Bir saatlik canlı programımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiye ve Azerbaycan musiqi albumundan mahnıları dinleyebilirsiniz.

Muhterem tinglovchilar, bugun Turkiyada enilar kuni kutlana. Eni har kimga yoqin, izgi, g'aziz kishi. Onun yanında og'irliklar unutila, qo'yg'lar bita, umidlar yo'ngara. Enilarning yog'imli, yumshoq so'zlari bolg'a g'umr bo'yina yo'ldosh bo'la. Yer yuzinda eng go'zal, eng ulug' so'z, eng motor so'z eni. Eni deb bizning tilimiz ochilgan, eng tevgi odamlarimizni da eni yordamida otlab ketganmiz. Eningni yaratuvi ne qadar zo'r bo'lsa, yashaving shulqatli, yoqti, shodliqli bo'la. İslam dinine göre cennet enilerinin ayakları aslında. Enileri bizge hürmet kursatı cennet kopkalarının aşkışın bulek iter.

insanın içini acıtığımış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Ama
1: ovo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
16: Turkiye une radio sa.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.